Güneş ışımaz da yavrum. Güneş ışımaz, alın yazımız parla. Ne alın yazısı, el yazısı be. Sökemeyiz ki biz, ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz, pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını. Pis el, pis yürek. Sığmazken ataların güney ağrına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar. Eğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta Bünyan'daki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk gözleri açlıkla iri iri. Alır karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

ne duruyoruz? Aylık bin yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pise, pis yürek.

bak aç gözünü gör neler oluyor. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Üstüne yürüyor pireleri bitler develer itlere göz yumuyor. Dağ gips tazlak tazlak tazlak tazlak. Dağ gips

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamos

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamasın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Bayaman ay ışığı der durursun. Bayaman yakar